aslında tüm değerlerim belli. Aslında tüm değerlerim belli.